0: ابو العزيز يا يا
1: Bir on var.
2: Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var. Bir on var.